Hicranlarga tulur keçe Köz öngümde humar közleri Yağmur yağar yollar işsiz Keteyip ben yine sinsiz Hayalimde senin sözlerin Bahar çağı solun keçe Hicranlarga tulur keçe Köz öngümde humar közleri Yağmur yağar yollar işsiz Keteyip ben yine sinsiz